Kendi kendine çok yani bu baştan konmulan bir defter. Evvelce ilk başlı baştan bir şey bilirse ettiğim defterler o işler yani kadro hakkında bir şey bilirse baştan kolay kalır. Bakıyorum ki bir nispet kim bilirsen ki bir zaman geçti. Bir de hani can tanıyor tarif ediyor. Yani bu karoron bakıyor bahar mevsimi tarif ediyor. O karoron vayası bilirsen hani उनमें से अधिकतर बेरोजगार वयस्क इन बाल श्रमिकों के माता पिता हैं क्योंकि बच्चों को मजदूरी देनी पड़ती है इसलिए उनसे काम लिया जाता है और उनके माता पिता को बेरोजगार रखा है।

dinledi. Ama hastalık bir kursu ve parti kendisi bulunuyor. Efendim, bir ilk çalışmada partiye geçti. Çocukların ayı durdurma ve partiki yaptığı var.